0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
10: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olma.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme!

Düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun. Düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mousburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mousburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerliyim.

Adrianu yüze vuranda Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, Karadüş'te bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temirağa'da.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Yaslan ve hay.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

hayatta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed
10: Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alış-

0: içinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14.

0: bir düğme gibi.
1: Hamburg'un Halk Radyosu TİDE Radyo'dan, TİDE TV'den ve radyomerhaba.de üstünden dinleyen, izleyen herkese güneşli bir Hamburg sabahından saygılar, sevgiler. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Sizler işinizin, gücünüzün başındasınız. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoş geldiniz. Her şey gönlünüzce olsun. 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan bu sabah bizlere yazabilirsiniz ya da sesli mesaj gönderebilirsiniz. Güzel bir gün olsun. Kerim, günaydın.
2: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasim gemeinsam sind wir. Wir gehen morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wir viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
1: Peki Kerimciğim, şimdi ilk şarkıyla açılışımızı yapalım, ondan sonra hava durumuna bakacağız, gelen mesajlara bakacağız ama hepsi birazdan. Önce bir şarkı arası. Günaydın, hayırlı işler.
0: Küfür, gözlerim kıyamet, yedek bir düğme gibi kayboldum, hesap et. Düştüğüm boşluklar sana emanet, hiçbir haber yok kendimden.

0: Tekrar sizlerle birlikteyiz. Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo. Biraz gripal bir enfeksiyondan dolayı sesim kötü çıkabilir. Kusura bakmayacaksınız. Bu haftayı böyle götürecekmişiz gibi geliyor. Dışarıda hava durumumuza baktığımızda günlük güneşlik bir Hamburg havası bizlerle birlikte. Bugün, yarın ve çarşamba günü 23 derecelik hava, hatta bizlerin 25 dereceye kadar hissedebileceği bir havamız olacak. Yağış görünmüyor. Tadını çıkarın. Sonbaharın bu güzel günlerini yaşamayı bilin. Çünkü önümüzdeki günlerde yağış geldiğinde, havalar soğuduğunda, ah güneş çıksa diyeceğiniz günler olacak. Tadını çıkarın, tadını çıkarın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Günaydın. Yeni mesaj gönderenler, hepinize günaydın. Kerim, söz sende. Bugün beni biraz az konuşturalım, tamam?
1: Ja, lieber Kasim. Gute Besserung an dich. Der Kasim hat leider hat die Grippe diese Woche erwischt, so wie mich in den letzten Wochen immer, Kasim. Jetzt hast du die Grippe mal. Und ich habe eigentlich immer auch, ich sag mal, Schnupfen und so weiter. Davon komme ich irgendwie auch nicht so richtig weg, aber so ist das Leben. Heute haben wir rund 23 bis 25 Grad mit wechselnden Wolken- und Sonnenverhältnisse. Bedeutet, wir werden einen Wechsel zwischen Sonne und Wolken bekommen. Morgen werden wir es wiederum stark bewölkt haben mit rund ebenfalls 24 bis 25 Grad wie heute auch. Es ist kein Regen zu erwarten. Am Mittwoch ebenfalls genau gleiches Wetter. Und ab Donnerstag heißt es dann wieder etwas Regen, weil das Wochenende sieht jetzt am Montag, Stand Montag, noch relativ schön aus mit rund 21 bis 23 Grad. Also auf jeden Fall gut anziehen für den Abend, denn da haben wir dann wiederum nur noch 12, 11 Grad, also schon so eine Temperatur, wo man dann schon etwas anfängt zu sagen, boah, da würde ich gerne jetzt schon eine dickere Jacke, ne, einen dickeren Pulli tragen, auf jeden Fall abends sehr kalt, mittags und so weiter ist es noch relativ echt schön. Genießt es auf jeden Fall, dass es so warm noch derzeit ist.
0: Sevgili Kerim, şimdi Azmi Akgül abimiz Marmaris'te tatildeymiş. İnşallah hava güzeldir Marmaris'te. Çünkü dün Ege bölgesinde yağışın olduğunun bilgilerini almıştım. Tatilde olanlar havanız güzel olsun diyelim. Ali Kula kardeşimiz günaydın Kazım Kerim. Günaydın Hamburg, sabah şerifleriniz hayır olsun demiş. 66 Yozgatlı kesin kendisi. Murat Cömert'ten bir günaydın gelmiş. Hasan Hüseyin Kavlak kardeşimiz Hamburg'un güzel insanlarına hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ederiz. Yeni haftanız bereket dolu olsun. Günaydınlar demiş. Banu'dan gelmiş. Sevgili dostlar, yayınımıza kısa bir şarkı arasıyla devam edelim. Hemen onun ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada dün bizim derneğimizde çok güzel bir sabahleyin kahvaltı yaptık. Miraç Kağan kardeşimiz, küçük bir bebeğimiz oldu. Onun için güzel bir kahvaltımız vardı. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte. O arada sevgili Yavuz Köroğlu abimiz bize müzikler açtı. Orada müzikleri dinlerken hoşuma gitti. Sizlere de dinletmek istiyorum. Biliyorsunuz sabahın bu saatinde belki ağır da gelebilir. Ya şıkır şıkır havalar olsun dersiniz ama Muazzez Ersoy'dan güzel bir şarkıyı dinleyeceğiz. Onlardan biz tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yavuz Köroğlu abimize de buradan selam olsun. Eğer dinliyorsa tabii ki. Günaydın bütün dostlar. Sosyal medya hesaplarımızdan, TikTok'tan, Facebook'tan ve Radyo Merhaba TV'den görüntülü bir şekilde de buradayız. Kerimcim, şarkı arasından sonra yine seninle birlikteyiz.
1: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause, danach kommen wir gerne wieder für euch zurück. Also wenn wir auf jeden Fall dranbleiben und uns gerne schreiben unter der 01777 977 2772. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.

0: Radyolarını yeni açanlar günaydın efendim. Hoş geldiniz. TİDE Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Haftanın 7 günü saat 9 ile 10 arasında diyoruz. Şimdi sevgili dostlar, anneler babaların en büyük korkularından bir tanesi haline geldi. Son 3-4 senedir elektrikli skuterlar, değil mi? Bu elektrikli skuterlarla yollarda görüyoruz. Çocuklarımız, özellikle gençler, çok dikkatsiz kullanıyorlar. Hatta benim bildiğim bir kişinin binmesine izin verilen elektrikli bu skuterların 2 çocuk, 3 çocuk bindiğini görüyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde küçük bir kazaya şahit oldum. Yani ben o kazayı gördüğümde içim parçalandı. Özellikle gençlere buradan bir uyarım olacak. Ne olursunuz o skuterları kullanırken 2 kişi binmeyin, 3 kişi binmeyin. Çünkü onlar tek kişilik bir ulaşım aracı. Ama Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Mağdurlar artık sürücüyü bulmak zorunda kalmayacaklar. Elektrik skuter kazalarında tazminat kurallarının değişeceğini söylüyorlar. Eğer bu mağdur olan kişiler kaza sırasında tabii ki haklıysa, elektrik skuter kazalarında zarar görenler tazminat alması kolaylaşacak. Yeni düzenleme konseyden geçmiş, federal konseyden, ve kuralla birlikte kazada yalnızca sürücüler değil, elektrik skuter işleten şirketler de zarardan sorumlu tutulacaklar. Bence güzel, ama en önemlisi dikkatli bir şekilde kullanmak. Ben kullanmayı tavsiye etmiyorum hiçbir zaman, ama tabii ki bu çıktıysa kullananlar olacaktır. Kullanıyorsak da dikkatli olalım diyelim Kerim.
1: Ja, live geht's weiter für euch auf TİDE Radio bei Merhaba Hamburg. Und diese Nachricht betrifft vor allem die Leute, die E-Scooter fahren gerne mal. In der Bundesrat eine neue Regelung verabschiedet, die es Unfallopfern mit E-Scootern erleichtert, Entschädigungen zu erhalten. Nach den neuen Bestimmungen können nicht nur die Fahrer, sondern auch die Betreiber der E-Scooter für Schäden bei Unfällen haftbar gemacht werden. Gemäß den vom Bundesjustizministerium erarbeiteten Richtlinien können Opfer, insbesondere solche, die in Unfällen mit gemieteten E-Scootern verwickelt waren, sich direkt an das Vermietungsunternehmen wenden, um Schadensersatz zu fordern. Dadurch wird sichergestellt, dass auch dann eine Entschädigung gezahlt wird, wenn die Identität des Unfallbeteiligten nicht festgestellt werden kann.
0: Sevgili Kerim, şimdi devam edelim, tamam mı? Dönüşte sana sorularım olacak, çünkü hafta sonu Galatasaraylı kardeşlerimizin gecesine katılan sendin. Onun üstüne sohbetimizi dönüşte yapalım. Şimdi yine kısa bir müzik arası verelim. Hüseyin Cevat abimiz de bizleri dinliyormuş çalışırken. Ekmek parasının peşinde olan terziler, taksi şoförleri, her kim var ise hepinize günaydın. Güzel bir hafta diliyoruz. Şarkı arasından sonra biz burada olacağız. 0177 977 2772'ye göndermiş olduğunuz mesajları da buradan sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce, mesela TikTok'tan Damla kardeşimiz günaydın selam abim demiş. Aleyküm selam. Hemen Facebook sayfamıza da şöyle bir bakıyoruz. Osman Çetin bugün erken uyanmış. Günaydın, güzel bir pazartesi diliyorum demiş. Ama biz şarkıdan sonra buradayız.
1: Ja, vielen lieben Dank für eure ganzen guten Morgen Nachrichten. Wir sehen die auf jeden Fall auch im Studio, lesen die auch, aber seid uns nicht böse, wenn wir nicht die ganzen Namen hier in der Sendung aufzählen. Einen wunderbaren, schönen guten Morgen euch. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Musikpause und kommen nachher wieder für euch zurück.

0: Peki. Geri geldik. Gripal bir ses tonuyla da olsa yayınımızı sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar, biliyorsunuz Hamburg'da bulunan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız Galatasaray Hamburg Derneği cumartesi günü 25. yıl kutlamalarını yaptılar. Hepsine tebriklerimizi tekrardan gönderiyoruz ama özel bir tebriği sevgili Nihat Kırmızı abimize gönderiyoruz. Dinleyicilerimizin kapıda yaşamış olduğu küçük bir sorunu hemen halletmesiyle bize çok büyük bir iyilik yaptı diyoruz. Nihat abimiz bizi dinliyorsa ona da selam olsun. Çok teşekkür ederiz kendisine. Galatasaraylı kardeşlerimize de nice 25 yıllar dileriz. Dernek çalıştırmak, dernek işletimini yönetmek kolay bir şey değil. Çünkü insanlar ellerini taşın altına koymazlar fakat eleştiriyi çok severler. Elbette ki eksiklikler olacaktır bazen yaptığımız işlerde. Bu hepimizin hayatında vardır ama dernek yöneticiliği gerçekten çok zor. Hamburg'da bulunan bütün derneklerde emek sarf eden kardeşlerimize günaydınlar olsun, hayırlı işler olsun dileyelim. Kerimcim, nasıldı cumartesi günü, beğendin mi? Mustafa Ciceli ile aran nasıldı? Fotoğraf çekilmiş, gördüm. Gördüm.
1: Gördün mü?
0: Sen gerçi
1: güzeldi bence.
0: Sen gerçi bir Mustafa Ceceli fanatisin. Ben o kadar sevmiyorum işin gerçeği. Ben açık sözlü bir adam. Yani ben Mustafa Ceceli çok fazla tutan birisi değilim. Hem yaptığı müzik tarzından hem de diğer başka şeylerden dolayı ama sen çok seviyordun. Güzel, eğlendin mi?
1: Güzeldi. Ya. Yok. Ben de Mustafa Ceceli'yi eskisi gibi sevmiyorum ama güzel.
0: Niye? Canlı yapmadı mı?
1: Yok canlı, ne alaka canlı ya?
0: Nasıl ne? Sen orkestralı falan.
1: Seni yapma. Onu sorman bile yanlış.
0: Neden?
1: O canlı yapmaz ki.
0: Hiç canlı yapmıyor mu?
1: Bilmiyorum ben.
0: Ben hiç görmedim.
1: Defa mı geldi bu zamana kadar? 3 defa mı? Veya Hamburg'a benim öyle olduğum zaman diyorum şimdi. 3 mü 4 defa mı ne geldi?
0: Sen hepsine gittin bildiğim kadarıyla.
1: Hepsine gitmiş oldum, evet. Şimdi de gittim. Hmm. Hepsinde playback'ti.
0: Playback ben de yaparım o zaman. Bak birazdan mesela bir şarkı çalayım. Ben söylüyormuşum gibi televizyondan beni izleyenler görürler yani, hiç sorun değil.
1: Bilmiyorum, onun parayla mı bir ilgisi var? Paraya mı bakıyor? Ona göre mi orkestrasına geliyor?
0: Abi orkestra oldu mu?
1: Bilmiyorum onu. Yani çünkü aslında yazık oluyor. Yani gerçekten yazık oluyor çünkü
0: nasıl
1: insanlar
0: yapıyor?
1: Bir
0: ben
1: daha o parayı
0: ben mesela playback
1: vermiyor.
0: Konser görmüyorum. Playback'te arkadan bizim burada müziği çaldığımız gibi çalıyor. Ağzını açıyor, kapatıyor. Olay bitiyor mu?
1: Evet ama yani herkes de anlıyor playback olduğunu. O üzücü olan bir şey. Yani herkes biliyor yani. Çünkü arkadaki adama mesela diyor hadi bakalım çal da söyleyelim diyor. Yani ağızda o belli oluyor. He. Hani ben ona çok şaşırdım, hatta birkaç videoda da belli oluyor. Mustafa Ceceli söylüyor ama o tona ulaşmıyor aslında. Yani ben ona çok şaşırdım. hani ben tam öndeydim, tam onun dibindeydim direkt. Ondan sonra söylüyor. Ben tamam söylüyor diyor da abi o ses tonun yetişmiyor. İnsan duyuyor çünkü öndeyken tamam sesler çok açık. Anladım. Ama duyuyorsun aslında. Böyle hani normalde şarkının içinde bağırıyor affedersin. Ama orada böyle normal ses tonuyla söylüyormuş gibi yapıyor. Yani ama bilmiyorum. Olsun. Bir Mustafa Ceceli şöyle kötü bir sesi de yok aslında. Yani şöyle.
0: Ya iyi bir müzisyen fakat.
1: Bazı sanatçıların daha hiçbir sesi yok. Mustafa Ceceli'nin aslında bir sesi var. Neden gidip de o sesi hani insan bozuyor, onu anlamadım. Neticede şöyle bozmuş oluyorsun. Demek ki canlı söyleyemiyorsun. Bu artık ki o kadar da konser veriyor Türkiye'de veya az mı para veriliyor da playback yapıyor? Bir soru.
0: Evet, bilmiyorum. Ben yani fazla anlamadığım için müzikten. Ben sadece bak 20 küsür senedir radyo yayını yapıyorum. Hiçbir şarkıyı ezbere bilmem. Ben sadece dinleyip geçiyorum abi. Ama canlı konser mesela bir Tarkan'ın, bir Sezen Aksu'nun, bir Kıraç'ın, bir Funda Arar'ın, yani bunları hep canlı izlediğim için başka bir zevk, başka bir güzellik. Yani daha çok hoşuma gidiyor. Canlı, yani her şey canlı olsun. Bak şu an bizim mesela yayınımız canlı. İnsanlar görüntülü bir şekilde bizi de izleyebiliyorlar. Pazar sabahları non-stop müzik yapıyoruz. Onun tadı başka. Sadece müzik dinleniyor bir tarafta. Değil mi? Hadi sen konuş, onlardan devam edeceğiz. Bu arada Terzi İbrahim abimiz günaydın, teşekkür ediyorum demiş. Ne için teşekkür ettiniz? Kolay gelsin, hayırlı işler dileriz. Tülay da yazmış, günaydınlar, şu Türkiye'deki fon olayı bir ne demiş, bu iş ya hayretler için demiş. Yapıyorlar efendim, dünyanın her yerinde bu tür olayları yaparlar. Ha, bizde biraz fazla gidiyordur. Olabilir, bakacağız, göreceğiz. Bir şey çıkar mı arkasından? Çıkmaz. Olan o işte garibanın parası uçar gider. Geri kalan parayı da bizim cebimizden alınan vergilerle öderler. Olay kapanır gider. 3 gün sonra siyaset böyle, siyasetçilerin peşinde koşmayın dedikçe siz hala da o parti bu parti diyorsunuz. Her siyasi partinin içinde bunları görüyoruz, göreceğiz de yaşadığımız sürede. Nagihan Oktay günaydın, size de güzel bir hafta dileriz. Hafize Hanım günaydın, size de güzel bir hafta dileriz. Kerim konuşur konuşmaz kışa bir şarkı arası vereceğiz.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Gerade haben wir darüber gesprochen, und zwar über das Konzert am Samstag, beziehungsweise über das 25-jährige Jubiläum am Samstag vom Galatasaray Hamburg Verein. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Ich war auch vor Ort und habe es auch mitverfolgt. Es war wirklich alles schön. Mustafa Cedil war ja auch auf der Bühne, hat ja auch ein Konzert abgehalten. Da hat der liebe Kasim gefragt, war das denn live oder nicht live? Nee, tatsächlich nicht, das war nicht live. Ich habe aber Mustafa Cedil auch noch nie live erlebt, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das am Geld liegt oder ob das an ihm persönlich liegt, dass er vielleicht außerhalb von der Türkei vielleicht ohne Orchester kommt und eigentlich immer nur Playback spielt. Ich fand's schade, weil eigentlich hat Mustafa Cedil eine Stimme, mit der er singen kann und die auch gut ankommt. Es gibt wenige Sänger, wo ich sagen kann, die können eigentlich live singen. Er kann live singen, aber er macht das nicht. Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir das gerne beantworten. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, warum er eigentlich nicht live singt. Weil eigentlich hat er die Stimme dafür und er kann live spielen. Live singen, es gibt dafür auch zig Videos, wo man das sieht, wie er live singt und so. Das finde ich schon schade, dass er seine Stimme nicht nutzt und mit der Stimme halt prallt anstatt mit Playback-Liedern.
0: Peki, hemen kısa bir şarkı arasına gideceğiz. O zaman Kerim, ben de mesela sen şimdi izle beni, tamam mı? İzle televizyon bölümümüzden, Radyo Merhaba'nın ya da Facebook'tan, TikTok'tan. Funda Arar gibi yapacağım sana. Bak seyret, Funda Arar, yak gel. Ardından buradayız. Ay Işığı Hamburg ve Selcan TikTok'ta bizi izlemeye devam ediyor. Hoş geldiniz, günaydın, hayırlı işler olsun. Hepinize güzel bir gün olsun. Şarkıdan sonra Kerim ve Kazım burada. Bakın neler var.
1: Dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: ses. Peki, tekrar sizlerle birlikteyiz. Burası Hamburg'un Halk Radyosu FM 96.0'dan TİDE Radyo'yu dinleyenler, Kabloleyin TİDE TV'den bizi izleyenler, Radyo Merhaba TV'den izleyenler, günaydın. Sevgili dostlar, biliyorsunuz Almanya saatiyle saat 20.45'te bugün gençlerimiz, A milli takımımız uluslararası ligde ikinci maçına çıkacak. İtalya ile kozlarını paylaşacaklar. Bu mücadele öncesinde Montella sahaya nasıl bir ilk 11 ile çıkacağı büyük bir merak konusu. Vallahi ne yaparsa yapsınlar bugünkü maçı kazansınlar. Kazanmadığı takdirde işler çok kritiğe gidiyor futbolda. Yani Montella'nın devri de kapanabilir, benden size söylemesi. Çünkü ha diyeceksiniz ki Montella mı oynuyor sahada? İşte Barış Alper öyle goller kaçırıyor ki şöyle oluyor böyle oluyor. Ama dünyanın her yerinde başarısız olunduğu zaman ilk önce yönetenlerin koltukları gidiyor. O yüzden bugünkü maçı, Bursa'da oynanacak bu maçı inşallah kazanırız. En azından bir puan alabilelim artık. Çünkü son dönemde milli takımımız özellikle Dünya Kupası'nda zaten bir hüsrana uğradık. Bari bugün Bursa Spor'un ateşli taraftarlarıyla birlikte, tabii ki Türkiye'mizin değişik yerlerinden de milli maça gidecek olanlarla birlikte İtalya'yı yenelim istiyoruz. Eğer maçı Hamburg'da yaşayanlar izlemek istiyorsanız Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlar Derneği'nde izleyeceğiz. Hepinizi bekleriz efendim. Wandsbeke Solstrasse 71 numarada gelmek isteyen herkese çayımız kahvemiz de var. Birlikte maçı izleyebiliriz. Saat tam 20.45'te başlayacak. Kerim'in mikrofonu kapalı. Olur bazen. Değil mi Kerim?
1: Yok, mikrofon kapalı değil, bilgisayar gitti, kapanacak dur.
0: O dur, zaman şarkıya mı
1: gitti benimkisi. Sen bir şarkıya gir. Peki. Şimdi şey yapacak.
0: Şarkıdan sonra geliyoruz efendim. İşte bazen böyle oluyor.

0: Çok güzel eski bir şarkıyı rahmetli Ferdi Özbeğen'den dinledik. Kerim, eğer sistemini ayarlayabildiysen söz sende. Yoksa bir şarkı arası daha çalarım.
1: Herhalde olsun. Ist gut. Es hat funktioniert. So ist das manchmal, wenn der PC dann auf einmal streikt, dann kann man wenig dagegen tun. Und es ist auch immer lustig, Kasim. Ich bin zwar ITler und helfe jedem beim Problem, aber wenn ich dann eigene Probleme habe, kann ich diese Probleme irgendwie nicht lösen. Dieses Problem habe ich schon seit 1-2 Jahren mit dem PC. Aber ich habe es noch nicht geschafft, mich mal da mal ranzusetzen und sich das mal anzuschauen. Jetzt weiß ich tatsächlich auch gar nicht mehr, über was wir genau davor gesprochen haben. Weil
0: evet,
1: ich
0: milli
1: PC
0: takımımızın maçını konuşuyorduk. O arada war, senin bilgisayar çöktü.
1: Das,
0: bugün akşam.
1: Türkei-Spiel ist ja heute Abend, ne? Glaube ich.
0: Evet, İtalya
1: heute Abend gegen Italien um 20.45 Uhr deutscher Zeit wird es das Spiel der Türkei geben. Wir hoffen, lieber Kasim, dass sie besser spielen als letztes Mal. Wir werden es natürlich sehen und drücken der türkischen Mannschaft die Daumen.
0: Kerimciğim. Sana bir şey sorabilir miyim? Yani konuyla alakası yok. Şu an kaç yaşındasın?
1: 22.
0: 22 yaşındasın. Seni bu dünyada, bu dünyada seni ilgilendiren 4 tane konuyu söylemek ister misin? Seni çok, abi bu beni çok ilgilendiriyor. Bu dünyada ben ilgileniyorum abi bu konuları. Ne ilgilendiriyor mesela seni? 22 yaş. Ben çünkü 22 yaşı geçeli çok olduğu için merak ediyorum. Çağımızın gençleri nasıl düşünüyorlar? Mesela Türkiye'de 5 milyon genç ne çalışmak istiyormuş ne de evlenmek istiyorlarmış. Ne de işe gitmek istiyorlarmış. Yani bu resmi rakamlar açıklanan. Mesela 22 yaşında birisi olarak seni neler ilgilendiriyor?
1: Oho, iyi bir soru. Yani öncelikle dünyadaki sağlığımız.
0: Ne yapıyorsun bunun için mesela?
1: Bu ne?
0: Ne yapıyorsun dünya sağlığı için, ne yapıyorsun mesela?
1: Mesela ben şimdi korona zamanında insanlara yaklaşmıyordum. Dünya sağlığı için bunu yapıyorum mesela olarak.
0: Ama o sen kendi sağlığın için yapıyorsun onu, dünya
1: sağlığı
0: için. Benim
1: sağlığımdan ötesi başka sağlıkları, ama şöyle... Mesela ben hastaysam, ben bunu bilmiyorsam...
0: Koruyordum karşıdaki insanları diyorsun.
1: Birisiyle sarılıyorsam olay bitiyor.
0: Artık sen...
1: O zaman ben de kurumamış oluyorum.
0: Dediğin gibi koronadan sonra insanlar fazla öpüşmez oldular. Önceden böyle o canım ciğerim mucuk mucuk böyle birbirimize sarılıyorduk. Koronadan sonra belli bir alışkanlık değişikliği oldu. Bütün dünyadaki insanlarda.
1: Dünya sağlığı. Genel anlamda sağlığımızı... Dünyanın nereye doğru gittiğini düşünüyorum tabii ki, evet. Bir yönden de. Yani şu an biz böyle baktığımızda her gün haberleri okuduğumda, ki okumuyorum artık. Eskiden radyo dolayısıyla aslında hep her sabah bir girip bakardım ama artık hani bakınca
0: kötü haberler,
1: içim kötü oluyor. O yüzden artık bakmıyorum ona
0: ama
1: da.
0: Ama olmaz ki. Sen bakma, o bakmasın, bu bakmasın, Nilgün ablam
1: hayır,
0: bakmasın.
1: Hayır, şu var. Bakıp da ne oluyor?
0: Nasıl bakıp da
1: yani
0: ne oluyor?
1: Bakıp da ne oluyor?
0: Ya sen olur mu bakıp da ne oluyor? Tepkini koyacaksın. Mesela
1: bak, o zaman en basit yolundan yine girelim, tamam mı? Tepkimizi koyalım diyorsun. Evet. Çok kolay bir kelime. Tepkimizi koyalım.
0: Ben koyuyorum abi.
1: Tepkimizi koyduk da ne oldu ya?
0: Nasıl ne oldu?
1: Ne oldu?
0: Ben en azından o mücadelemi
1: yapıyorum. Benzin fiyatlarımıza genel anlamda, ben bizim radyo için söylemiyorum. Benzin fiyatlarımızda tepkimizi koyduk da adamlar bize 17 sent indirim olarak sattılar.
0: Bence
1: de. Çok büyük bir indirim. %17 de değil. 17 sent.
0: Evet.
1: Mübarek. Şu an 2.49'da dizil. 17 sent indirim gelince ben bunu neyini indireyim diyeyim. Hayır, yani. Ben bunu neyini indireyim diyeyim. Yani indirim benim için 1.80'e inerse indirim olur.
0: O zaman
1: derim,
0: alıştırdılar artık sizi.
1: Bak ne yapıyorlar güzeldi. Alıştırdılar değil.
0: Alıştırdılar.
1: İşte bu da bizim işte insanlarımız burada aslında alışmaması gerekiyor. Biz alışınca yanlış.
0: Ama bak
1: alışmamamız
0: mesela.
1: Gerekiyor. Alışmazsak o zaman değiştirirler. O zaman gerçekten indirim yaparlar. Sonra yine en basitinden gidelim. Bak, Hamburg'daki trafikten herkes şikayetçi.
0: Evet.
1: Sadece ben
0: baklavacı
1: tek değilim.
0: Baklavacı Turgay da şikayetçi.
1: Bak, tek ben değilim. sadece ben bunu demiyorum. Her zaman sen bana atıyorsun da topu. Herkes şikayetçi. Bak hafta sonu Harburg'a 1,5 saatte vardım. Dün Harburg'a 2,5 saatte vardım. Yani bu A7 kapanmış kapa beni ilgilendirmez abi. Beni ilgilendirmez. O zaman başka bir yol yapacaksın, orayı açacaksın. Beni ilgilendirmez. Yok affedersin A7'yi kapatıyorum, o yüzden öyle oldu. Beni ilgilendirmez. Bana
0: sen
1: başka
0: de oy kullanma hakkın yok, var şöyle. Kardeşim. Oy var. Kullanmak. O zaman oyunu oldu, kullanırken işte tam sınıf bir partiye vereceksin.
1: Bak, bak ben ona gelecektim. Yeşiller %10 oy kaybetti. Hmm. Tamam mı? Geçen seçende.
0: Evet.
1: Geçen seçimde. Hmm. SPD de kaybetti. Hmm. Kazanan sadece CDU ile AfD'ydi.
0: Evet.
1: Şimdi bunu yok sayıp da yine aynı yolda devam eden insanlara ben ne diyeyim ki? Ben ne diyeyim o zaman? Yani %10 oy kaybediyorsun.
0: Abi sen
1: hala kimsin? Normal hiçbir şey yokmuş gibi mübarek.
0: Tamam ama bak
1: tamam,
0: Kerim
1: süper.
0: Şimdi.
1: İşte normal devam edelim. Hatta aynı bak adamlar yine aynı işte affedersin Yeşiller trafiği yapıyor. SPD'de işte bütün para işlemlerini falan geçiriyor gibi bir şey diyebiliriz ona. Yani o zaman ben ne diyeyim? O zaman ben niye tepkimi koyayım, anladın mı yani?
0: Evet.
1: Şimdi anlıyor musun beni?
0: Anlıyorum. Neyin Esat abin koyayım? Anlamıyor sadece. Zannediyor ki bizi hep aynı kişiler dinliyor. Kerim yaşın kaç diye sorduğumda sen Alzheimer olmuşsun diyor. Kerim'in kaç yaşında olduğunu kaç defa sordun. Her geçen gün dinleyen kitlesi değişiyor değil mi? Şimdi Esat abi çıldırmıştır. Kerim bak şimdi Almanya'da şimdi dünyanın her yerinde ekonomik kriz var, tamam mı? Ama Almanya'da vatandaşlar artık parasını harcamıyormuş. Neden biliyor musun? Çünkü yarınım ne olacak endişesi gel geç gel geç her gün çoğalmaya başladı ve tasarruf eğilimini insanlar daha da yükseltmeye başlamışlar. Aa işte ya şunu alayım bunu alayım demiyorlar. İlk önce tasarrufa gitmeye başlamış Alman vatandaşları son yapılan araştırmalara göre. Tabii bunun içinde enerji fiyatlarında yükseliş olduğu zaman her şeye geliyor. Yediğimiz ete de, süte de, işte yolda kullandığımız araca da aklına yani enerjiye gelen zam her şeye gelen zamdır. Bunun önüne geçilemiyor ve başarısız gidiyor. Dünya siyaseti diyelim. Topu sana atayım, sen konuştuktan sonra şarkı arasına gidelim. Bayağı bir mesaj çoğalmış, onları da okuyalım.
1: Ich möchte das auch nicht in die Länge ziehen. Kasim hat mich gefragt, was ich dann als 22-Jähriger eigentlich für eine Zukunft mir vorstelle oder beziehungsweise welche Bedenken ich von der Welt dann habe. Also 4 Punkte hat er mich gefragt. Und natürlich denke ich irgendwo an die Gesundheit von uns allen, auch an die Weltlage, wie sie sich bildet, an die finanzielle Lage und auch natürlich irgendwo an das Klima, was von Tag zu Tag schlechter wird. Und ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt sagt, lass uns die Autos abschaffen, weil die Autos machen die gesamte Welt schmutzig und die Autos sind der Hauptgrund. Ich halte auch an der Meinung fest, dass wenn nur Deutschland diese an diesem Klimaschutz festhält, dass daraus sehr wahrscheinlich nach meiner Meinung nach nichts werden wird. Ganz vorsichtig gesagt, wie gesagt, nach meiner Meinung aus. Dazu kommt noch irgendwo der Punkt, von der gesundheitlichen Lage von uns. Ich meine, wenn man sich jetzt mal ganz Deutschland ansieht, hat irgendwie jeder gerade so eine Grippe und so weiter. Und das sind halt so Anzeichen für mich, dass die Gesundheitslage der Menschen irgendwie auch nicht mehr so wie früher ist. So oft wie wir krank werden, etc. etc. Das sind so Punkte, die machen mir zu schaffen. Außerdem natürlich auch die Weltlage. Egal, an welchem Tag wir aufstehen und uns mal die Nachrichtenplattformen, die bekannten Nachrichtenplattformen uns ansehen, dann denkt man sich eigentlich nur, was ist mit der Welt los? Wohin geht's hier? Wird es morgen den dritten Weltkrieg geben? Wenn ich mir, ich sag mal, ein paar Nachrichten anschaue, dann denkt man sich wirklich, dass morgen ein Weltkrieg ausbricht. Natürlich sind das Nachrichten, die das provozieren und die den Menschen auch irgendwo Angst machen möchten. Deswegen sollte man sich auch immer nur bei zertifizierten Anbietern Nachrichten durchlesen und auch immer die Quellen hinterfragen. Auch wenn eine Nachrichtenseite diese Nachricht durchgibt und diese Nachrichtenseite vielleicht sehr bekannt ist, sollte man nicht direkt darauf vertrauen. Denn auch da kann ein Fehler entstehen, auch da kann eine Fehlnachricht gemacht werden. Das sind alles so Punkte, die Nerven ein und natürlich auch die finanzielle Lage. Da hat der Kasum gesagt, ja, was stört dich denn finanziell? Was stört mich denn finanziell nicht? Ich meine, am Ende zahlen wir für den Liter Diesel derzeit 2,49 Euro. Ist das richtig? Ist das gut? Ich glaube nicht. Und wenn dann auch die Regierung kommt, ganz wichtig, meiner Meinung, und sagt, wir haben eine Entlastung für euch und diese Entlastung beträgt 17 Cent, ja, dann kann ich ja auch nur im Endeffekt mit dem Kopf schütteln und mir denken, boah, ist das eine krasse Entlastung, wirklich. Also ohne eure Entlastung könnte ich wirklich mein Auto nicht voll tanken. Und da soll man mir auch nicht kommen mit, ich sag mal, ja, kein Geld da, kein Geld da. Ich meine, wenn wir an andere Länder 2 Milliarden Euro schicken können als Hilfe, dann können wir auch unseren eigenen Menschen helfen. Und dann können wir das auch begründen damit, meistens wird das da begründet mit, ja, da kann ein Weltkrieg entstehen und so weiter, wir müssen die unterstützen, ja, und hier entsteht halt eine Armut langsam. Das ist mal Fakt, ne? Und dass man da dann ankommt mit, ja, könnte ja eine Armut entstehen, dass ein Weltkrieg entstehen kann und deswegen wir jetzt auf, nur so viel entlasten können. Ja, ach komm, alles gut. Also so, ich will es nicht in die Länge ziehen, Kasim, ich zieh's gerade in die Länge. Ich wünsche jetzt eine schöne Musikpause und vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen guten Morgennachrichten. Ich möchte es, wie gesagt, nicht in die Länge ziehen. Das ist ein langes Thema, ist ein sehr nerviges Thema. Und, das möchten wir euch am Morgen jetzt nicht antun. Eine ganz kurze Musikpause.

0: ki Kamuran Akkor beni kaybettin artık dedi. Biz de zamanla öyle hızlı kaybediyoruz ki bugün de yayının sonuna yaklaştık. Bu arada İsmetcan günaydın demiş, Çiçek günaydın demiş, Selcan böyle bir el sallamış, Nurcan Özcan selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Onun dışında...
1: Evet, günaydın. Bu arada... bir şey de ben demek istiyorum. Önder abi bizi dinliyormuş.
0: Önder Seyhan. Teşekkür ederiz efendim.
1: Dinliyormuş. Size yeni de... araba aldırdım da ona. Onunla gidiyor, hatta resmini atmış. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bizim TD'de favori olarak yapmış hatta.
0: Arabasında. Ne güzel. Tabii.
1: Peki. Uyar Önder abi mi diye. Bir de yakışmış abi ya. Ben onu aldırdım benim aynı arabamdan da. Siyah versiyonu. Bir yan yana çekemedim arabayı da. Aynısını aldırdım ona.
0: İşte benim derdim ne, Kerim'in derdi ne.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
0: Speed Catering, Arif Güven Showtime'ı sunar.
3: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Uşak da sizlerin içinde kaybolsa...

Rabarba'yla. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre kilometre gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.

0: bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz.
1: Ben bazen söylüyorum arkadaşım, sevgili dostum. Bak, bu arkadaşın söylediklerine hakikaten söylüyorum. İki tanesini yapsam krallığımı ilan ederim. Bu ne? Güleceğiniz, eğleneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz. Vay be baba, ne oluyor? Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Gurban olduklarım duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Çiçeğim, ben grip mi oluyorum? Niye benim seslerim bana hakikaten söylüyorum? Gönül yazarmış gibi geliyor abi. Sese bir ayar yapın bakayım. Buradayız dostlar. Malumunuz, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz. Tabii canım, ucuz ucuz satacağız, çadırda yatacağız. Pazarcı sloganı. Bayılırım, hakikaten söylüyorum. Bana kalırsa reklamcılar, gerçekten söylüyorum. Yani böyle bir pazarı gezmeli. İnanılmaz güzel sloganları var arkadaşlarım. Neydi, birisi Kazım'mış adı, diyor ki bak. Benim adım Kazım, çok para lazım diye satış yapıyordu abi. Ciddi. Dur bir afyonu patlat. Bir kendine gel oğlum. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Malum duydunuz. Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Ki bilenler mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Kötü giden şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Çünküsü. Şey diyorlar ya bir de. Kahkaha en iyi ilaçtır. Canım kardeşim, buna inanmayın. En iyi ilaç ilaçtır yani. Ama yüzünüzde bir tebessüm oluşturalım istiyoruz tabii ki de. Şimdi şöyle bir teşekkürname kısmını hemen aradan çıkartalım. Kurban olduklarım, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Ne kadar güzel bir gündü ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Son racıma seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın be kurban olduğum. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese, ev hanımlarına, tabii canım. Selam olsun dostlar, selam. Ama tabii ki de biliyorsunuz benim de eşlik ederek alkışladığım bir klavye kahramanı arkadaşlarımız var baba. Helal olsun. Malum çok da keyifli, çok da güzel mesajlar geliyor. Okuyoruz, keyif alıyoruz. Yoklama mı? Kurban oldum, dur daha var ya.
2: Arif ben de buradayım. Lafı kazan Halil. Kralsın adamım.
1: Eyvallah kurban oldum.

0: vereceğiz. Ver bakayım abicim.
1: Arif abi, Hatay'dan selamlar. Ben de buradayım. Yoklamada inşallah yok kazılmadım.
0: Yok be kurban olurum. Daha başlamadık bile yoklamaya. Ki birazdan bir yoklama, sosyal medya adreslerimizi hatırlatma. Hepsi planlı, hepsi programlı, hepsi burada canım kardeşim. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız hakikaten söylüyorum. Cillop gibi 0 kilometre bak. Şu anda ambalajından yeni çıkarttığımız yepyeni bir Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Biz başlıyoruz. Buyursunlar. Yolculuk başlasın abi.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven, Arif Güven yayında. Show.

0: açın yolu yetik galip. Evet abi. Kurban olduklarım. Bunların simulatörleri ilerleyen dakikalarda biliyorsunuz her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Canım ciğerim. Hemen şöyle bir adreslerimizi paylaşalım. Sosyal medyada. Öncelikle Instagram'ı verelim. En son bugün numarayı vereceğim abi. Instagram adresimiz. Bilenler mutlaka biliyorlar. Arif Güven Showtime. Takip edecek olan bütün dostlara şimdiden çok çok teşekkürler gençlik. Instagram Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Ama en faal bir şekilde kullandığımız tabii ki de böyle bir Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. Canım kardeşim 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? Bir yoklama yapalım abi. Hadi baba. Buyur. Alemin kralı hoş geldin. Alem buysa kral sensin. Kurban olduğum. Çok teşekkür ederim ama katı söylüyorum. Ben daha çok demokrasi yanlısıyım. Yani monarşi bana gelmiyor, anlatabiliyor muyum? Ama teşekkürler genç. Buyurun. Amasya ile başlıyoruz. Amasya'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Ses kaydımız mı var? Tıklayabiliyor muyuz? Tıkla bakayım bir.
1: Trabzon'da seninle. Hayırlı yayınlar Trabzon'dan dedi.
0: Canım kardeşim çok az geldi ses ya. Biraz yükselsene şu sesi. Bakayım bir. Bir Trabzon duydum.
1: Arif abi. Heh. Trabzon'da seninle. Hayırlı yayınlar Trabzon'dan dedi.
0: Kurban olduğum. Trabzon'a selam olsun o vakit. Şöyle bir bakalım. Mardin'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Seyir halindeler şu anda. Adana'dan böyle bir fotoğrafımız var. İşe gidiyoruz. Seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Çanakkale Biga burada. Eyvallah. Bu ne, dur bakayım. Gebze'den, Çayırova'dan, Osman. Ben de buradayım kral. Allah razı olsun canım kardeşim. Bir de bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi ismini vermek istemiyorum tabii ki de. Yani söyleyelim, kötü bir şey yok. Pınar, sevgili dinleyenler. Oldum olası bak, şimdi mesaj yolluyor da sürekli abi bey bey bey deyip duruyor böyle. Ben de ara sıra söylüyorum. Diyorum canım kardeşim, sokak esprileri yapan bir adama niye bey denir ya? Pınar'ın durumu şu gibi bak şimdi. İbrahim Tatlıses'e baba bütün dünya ya, bütün dünya İbo diyor. Evet abi biz de İbo diyoruz. Bir tek hatırlıyor musunuz? Asena sadece İbrahim Bey diyordu. Bizim Pınar'ın durumu da bu. Şimdi herkes abi tabii canım. Sürekli Arif Bey. Oysa gelen mesajlara bakıyorum. Arif ne haber lan diye gelen mesajlarda. Tabii canım. Buyur. Patron biz de buradayız da. Onu bunu boş ver. Dolar kaç TL demiş ya. Yavrum. Dur bununla ilgili konuşuruz elbette ya. Bakacağız. Bu ne? İlacımız gelmiş. Hoş gelmiş. Ben de buradayım. Düzce 380. Nazırımız kurban oldu. Olmazsa olmazımız elbette. Bakalım. Kapadokya'dan selamlar. Can ben abi. Eyvallah kurban olduğum. Keşan burada. Buyurun. Manavgat'tan selamlar. İşe gidiyoruz. Uşak selam olsun. Merhabalar. Merhaba. Nereden olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Çiçeğim sen nasılsın? Bugün de buradayız. Sen de iyi ki oradasın. İyi yayınlar. Hollanda kurban olduğum. Esin'im çok çok teşekkürler. Kemik kadro burada. Londra'dan selamlar. Konce kurban olduğum. Selam. Balıkesir Bandırma'dan. Tunç yollamış. Canım ciğerim çok çok teşekkür ederim. Karşıyaka'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum patron. Bilecik'ten abi. Osman. Teşekkür ederiz. Bu ne, dur bakayım. Hüseyin. Tokat'tan selamlar abi. Aleyküm selam. Selamlaşıyoruz dostlar. Bakayım. Selamlar. Arif olmazsa olmazım. Aşkım Nazım'a da selamlar. 638. Elbette İbrahim abimiz. Kurban olduğum. Bu ne, bakayım. Nevşehir'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir fotoğraf mı var? Fotoğraf var. Nerede? Nazilli. Buyur. Bir de minik bir videomuz vardı ama çok fazla gürültülü olduğu için yayına veremiyorum. Elbistan'a selam olsun. Canım kardeşim işe giderken böyle bir video yollamış. Bu ne, bakayım bakayım bakayım. 64. Uşak. Ali Altıner kurban olduğum. Kemik kadro. Buyur bak, Ömer'im de burada. Almanya'ya selam olsun dostum benim. Malumunuz günün konusuydu. Günün konusuyla ilgili 3 parti okumuştuk. Hala gelen mesajlar var. Bakayım. Kral merhabalar, hoş geldin. Hayırlı yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alalım. Sevgi ve saygılarımla. Seviliyorsun. Kurban olduğum. Karşılıklı, öyle söyleyelim. Yani ben de size karşı boş değilim, anlatabiliyor muyum? Tabii canım. Hepinizi çok seviyorum. Ama bir kişiyi çok çok seviyorum. Malumunuz. Benim sevgilim de benim dinleyicim. Bu yüzden... Niye burada? Eyvallah kurban olduğum. İnegöl'den selamlar abi. Diit mobilya çalışanları seninle birlikte, eyvallah kurban olduğum. Eskişehir'den selamlar patron. Vay be. Erzincan burada baba. Lüleburgaz'dan selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Buyurun. Yalova'dan selamlar. Arif abi, ses kaydı mı var mı? Tıkla bakayım, neymiş abi?
2: Arif abi, benim yanımdaki arkadaş diyor, yedim bizi Arif diyor, yedim.
0: Ay kurban olurum be. Yalova'dan mesaj buydu. Bakayım. Merhabalar, Balıkesir Buranya'dan Mustafa, iyi yayınlar. Seviliyorsun abi. Eyvallah canım kardeşim. Hatay burada. Ben de buradayım. Antakya'dan Emine ben. Ben de buradayım. Kurban oldum, hoş geldin. Bu ne? Lüleburgaz. Engin Alex. Tıkla, ses kaydı var abi. Sevgiler demiş abi.
3: Arif Güvenciğim, programın başında çok şişiriyorsun. Direkt artık programa geçmelisin. Yap artık hareketini Arif.
0: Yapıyoruz hareketi. Memlekette ne oluyor? Ne bitiyor? Elbette bakacağız. Yavrum daha bir dünya mesajı var ya. Kurban oldum ha? Şöyle bir şey yapalım. Ben bir ara vereyim. Aradan sonra bir tık daha böyle bir mesajlara bakalım. Ondan sonra canım kardeşimin tabiriyle yapayım hareketi. Evet bak şu anda bir hareket yapıyorum. Tabii görmüyorsunuz. Yani güzel bir hareket yapıyorum yani. Mis. Abi okumadın. Yavrum okuyorum, kurban olduğum okuyorum. Canım kardeşim bu ne, gülücük. Birazdan bakarız. Ayrılmayın kurban olduklarım. Birazdan hem mesajlar hem de aynı zamanda olabiliyorsa haber başlıkları gelecek.
4: Yeni bölümler, yeni bir macera,

0: Leyla Marif.
1: Ben Yağmur.
0: Haberleri anlatma şekline bayılıyorum. Nasıl bir şeysin sen ya?
1: Nasıl bir şeysin sen ya?
2: Alem bana hasta, ben sana hastayım Arif abi.
3: Selam Arif, işe giderken de takipteyiz.
4: Parti kur, oy verelim Arif abi. Gebze'den Doğukan, saygılar abi.
2: Arif abi, parti kur, oy verelim, oy. Oy verelim, oy.
5: Arif Güven, Showtime. Kontrabildiğin kadar eğlence.
6: Arif abicim, selamlar, saygılar. Abi programını ilk defa dinliyorum. Acayip hoşuma gitti. Seni çok sevdim abi. Sevgi, saygı. Şu an Bandırma'dan Balıkesir'e geçiyorum. Saygılar.
7: Arif abi merhaba. Ben Mehmet Aydın Nazilli'den. Dün akşam yanlışlıkla radyoyu açtım ve senin yayınını buldum. Gerçekten yayınını bulduğuma çok sevindim. İyi yayınlar.
5: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
5: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
11: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif abi, ben Gebze'den Osman... Öyle yani.
10: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Biz seni dinledikçe mutlu oluruz. Konuşmuyorum. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay, fena olmuş. Şalan olmuş yani. Anlatmaya gerek yok. Arif sen bir tanesin. İyi yayınlar tekrar.
11: Lüleburgaz'dan bildiriyorum. Ya kardeşim, geceleri arabamın lastiklerine işeyip durmayın ya. Sabahları leş gibi abi, inanamazsın ya.
12: Selam Arif, biz Uşak'tan PTT'yiz. Durmuş abine kargo dağıtıyoruz. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin.
7: Arif Güven Show'da.
13: Pazartesi günlerini sevdirdin bize. Arif Aga.
14: Arif Güven, Kocaeli, Gebze, Aksı Sapan'dan tır şoför Orhan. Mesleğimiz gereği ömrümüz yolda geçiyor. Yıllardır radyo dinlerim. Ama senin gibi tuzunu, biberini, kıvamını, usta aşçı misali lezzet katanını duymadım, görmedim aga.

0: Özgüven Showtime.
1: Bol bol bol bayanlar baylar. Bu ne? Ses kaydımız mı var? Tıkla bakayım, kurban oldum.
2: Akıllı ol Arif. Kurduğun imparatorlukta kimsenin gözü yok. Benim ilgilendiğim idare biçimin, yönetimin. Anladım ki şovunu güzel idare ediyorsun. Artık bundan sonra da imparatorluğunda beni de ahalinden kabul et. Saygılar. Almanya'dan, Frankfurt'tan Laz Mehmet.
1: Mehmet abicim, ne demek kurban oldun da niye benim ya, söyle yan yana olsak kafamı kıracak mısın gibi konuşuyorsun ya. Bir tırstım biliyor musun? Vallahi söylüyorum ya. Akıllı ol Arif falan deyince dedim ne oluyoruz ya. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun var olsun. Bakayım. Selam Arif abi, seviyorsun. Allah razı olsun. Londra'dan aşkın. Aşkıncım, Londra'ya selam olsun. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Merhabalar, selamlar. Mersin'den Cemile ben. Mersin'e sevgiler, saygılar. Cemile. Bak bugün ilk defa mesaj yollamış. Aramıza yeni gelmiş. Hoş gelmiş. Bakalım. Sessiz dinleyicin değilim. Sadece 4 senedir sana açılamıyorum Arif Bey diye gelen bir mesaj var. Yine Bey ya. Bir de bana açılmak için... Niye açılmıyorsunuz ki bana? Dur bakayım. Daha önce yazmış mı? Yok, ilk defa. Sessiz dinleyicin değilim. Sadece 4 senedir sana açılamıyorum Arif Bey. Buradayız, buradayız. Sıkıntı yok. Selam, merhaba, merhaba. Kim olduğunu bilmiyoruz. Dur bakayım. Başka bir Emine'miz daha var. Nereden yazdığını görebiliyor muyuz? Çiçem. Manavgat. Eyvallah, kurban olduğum. Abi uzaylı görsem nerelisin diye sorarım. Teşekkürler. Abi bunu radyoda paylaşabilir misin? Canım kardeşim, bir benim dinlemem lazım ondan sonra. Uy, selamlar selamlar. Bu ne bakalım? Zeytin Dağlı fırıncı. O da burada. Eyvallah kurban olduğum. Herkes toplanmış, herkes burada. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, şöyle bir bakalım. Bu ne? Haber yollandı. Bak bakayım. Oo baba, Angelina Jolie değil mi bu ya? Vallahi Angelina Jolie ne demiş? Gençler bana ilham veriyor demiş. Vay be. Biz de genciz bacım. Bir şey söyleyeceğim. Angelina Jolie'ye bacım dedim. Nasıl bir tokluk var bende anlayın artık ya. Tövbe yarabbim ya. Delisin abi, kurban oldum. Şaka bir yana hakikaten söylüyorum. Dedirmek bana artık çok böyle şey geliyor ya. Tuhaf gelmiyor yani. Siz hala nasıl delirmediniz ona şaşırıyorum ben. Tabii canım. Bakalım bakalım bakalım. Daha önce Milli Eğitim Bakanımızın böyle bir açıklaması vardı. Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde, değerler eğitimine değer, daha fazla değer vereceğiz gibi bir şey söylemişti. İyi bir yerde derken diye sormuştuk bize. Hani nerede iyi bir yerde? Vallahi şurada bir yerde işte yani. Hani neresi orası? İyi bir yer. Şimdi başka bir açıklama daha var. Canım kardeşim, Milli Eğitim Bakanımız açıklamış, demiş ki biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır diyor, iyiyiz. Buna rağmen OECD'nin uluslararası ülkeler arası böyle bir sonucu var ki bizim memleketin eğitimiyle alakalı da sonuçlar var. Anlatırım. Anlatırım kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Al. Şimdi ben böyle söyleyince hadi inşallah diyecek olan bir kitle mutlaka vardır abi. Biri gökdelen büyüklüğünde olmak üzere 7 tane göktaşının gelecek haftada dünyanın yakınlarından geçme durumu varmış. Ama çarpmıyor. Şimdi hadi inşallah çarpar diyenler mutlaka vardır. Tabii canım. Bir tutturamadılar. Çiçeğim. Sıfır otomobillerde fiyatlar maalesef değişti. Canım kardeşim, hakikaten söylüyorum. Bir günde 72 bin TL fark. Diyorsun ne oluyor? Haberin başlığı budur. Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti. Bir günde 72 bin TL fark. Şahlanmışız yine. Abi 72 bin diyor ya. Şey gibi olacağız ya. Vallahi söylüyorum. Eski Türk filmlerinde vardı ya böyle. İşte çocuğuma bir ayakkabı, bir bisiklet alamadım. Durumları vardı. Vallahi eğer hani şimdi bakıyorsun rakamlara arkadaş, piyasaya bakıyorsun, her şey o kadar çok pahalı ki eski Türk filmlerindeki gibi çocuğuma bir ayakkabı, bir bisiklet alamadık diye dertleneceğimiz günlere yaklaşıyoruz galiba. Bilmiyorum. Oy oy. Vallahi sizin durum nedir ne değildir bilmiyorum ama içinde bulunduğunuz psikolojik durumla alakalı küçük, orta boy, büyük boy şöyle bir çekip rahatlamak lazım, yemin ediyorum ya. Öyle miyim? Peki. Kurban olduklarım, verilmesi gereken bir aramız varmış. Bu arayı verelim. Aradan sonra yeniden burada sizlerle birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenceli. Malumunuz Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzdadır canım kardeşim. Bu hayatın pahalılığıyla alakalı olarak. Şimdi mesajlar gelmiş de. Dolar bu kadar, euro bu kadar. Çiçeğim, şimdi dün böyle bir düşündüm. Çocukken, gerçekten de söylüyorum, ne bileyim hani böyle zenginlik belirtisi sanılan bazı şeyler vardı. Mesela bak bir şey söyleyeceğim. Muz abi, muz ya. Böyle her evde olmazdı. Bana çocukken sanki o muz böyle bir zenginlik belirtisiymiş gibi gelirdi. Evet abi. Aradan seneler geçti. 30 sene geçti. Tekrar böyle bir zenginlik belirtisi olmaya başladı. Günün konusunu da buradan verelim. Soralım bakalım arkadaşlarımıza. Çocukken hani bir şeyler oluyordu mesela. Bak bir evin mesela hani iki katlıysa bana çok zenginlermiş gibi geliyordu. İşte duvardan duvara halı deniliyorsa o ev hakikaten çok zenginmiş gibi geliyordu. Sütlü kahve mesela ya. Bak aklıma gelen örnekleri ben paylaşayım. Sütlü kahve ne bileyim abi böyle zenginlik göstergesi gibi bir şeydi. Sadece misafir geldiğinde yapılırdı. Çok da sevinirdim mesela sütlü kahve içiyoruz diye. Benim aklıma gelenler bunlar. Canım kardeşim soralım bakalım. Küçükken, çocukken zenginlik belirtisi sanılan olgular neydi baba sizde? Evet günün konusu bu olsun. Küçükken zenginlik belirtisi sanılan olgular neydi? 0530-071-4355 malumunuzu Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız yollayınız bakalım arkadaşlarımız. Küçükken neyi gördüklerinde? Aa bunlar zengin diyordu. Ya da aa galiba biz zenginiz diyordu. Bundan bahsedelim bugün. Biraz böyle bir nostalji olsun. Biz bu arada haberler. Memlekete ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurun. Milli Eğitim Bakanımız konuşmuş demiş ki biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır diyor iyiyiz. Buna karşılık da OECD ülkeler arasında Türkiye ve Meksika'nın okuduğunu anlamada en son sırada yer aldığını açıklamış canım kardeşim. Birleşik Arap Emirliği, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Tobago, Tayland. Arnavutluk'la matematikte maalesef aynı seviyedeymişiz. Saydığım ülkelere bakar mısın canım kardeşim ya? Tobago diye bir ülke saydım yani. Haritada göster bu kadar para vereceğiz deseler vallahi hemen bulamam gibi geliyor bana bilmiyorum abi. Tobago'yla, Trinidad diye bir ülke varmış abi. Uruguay'la, Moldova'yla, Arnavutluk'la matematikte aynı seviyedeymişiz. Diyorsun ki evet galiba eğitimde iyiyiz. Emeği geçen herkese teşekkürler gençlik. Anlatırız. Memlekette ne oluyor de bitiyor kurban olduğum. Sen yeter ki hiçbir yere ayrılma. Arif Güven Showtime. Malibunuz hala radyonuzda.
1: Arif Güven yayında, işler tıkırında.
2: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.
3: Arif Güven, seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
4: Arif, adamsın be kardeşim.
5: Şalamun aleyke Arif abi. 200 bin lira verdik tıra, tamam mı? Sırsan varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi onu da dinliyoruz ya.
6: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

0: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
1: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
2: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
1: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
6: Radyo merhaba, reklamlar.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
7: Mevlana'nın hep bir güzel sözü vardır. Aldırma söylenenlere, görenler seni bir ot sansın. Sen bir gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Bizimkisi de o misal. Biz hep bir güldük, sen de o güzel sesinle bülbül gibi bizi güldürdün be abicim.
8: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte, takipteyiz. Sevgilerle, selamlar.

0: Bohlay'ın bir alkış alayım. Yapıştır bir Arif Güven Showtime. Evet işte.
1: Arif Güven Showtime.
0: Teşekkür ediyoruz bütün kıre ve kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Günün konusuyla alakalı mesajlar gelmeye başladı bile. Küçükken zenginlik belirtisi sandığımız olgulardan bahsediyoruz. Canım kardeşim. Bak, merak ediyorduk. Hakan'ımız yollamış. Diyor ki eskiden diyor nerede tey haftanın bir günü sucuklu yumurta olurdu evde. Ve biz de işte o sucuklu yumurtayı yerken kendimizi zengin zannederdik. Doğru mu? Doğru abi. Hakan'ım. Dur birazdan ses kaydını veririm zaten. Bizzat yollamış. Ne oluyor de bitiyor memlekette? Bu nedir? Çiçeğim vuruldu. Elektrik çarptı. Yüksekten düştü. Tam 7 kez ölümden döndü diye böyle bir haber var. Babacığım. Marmaris'in Muğla ilçesinde 7 yaşından beri geçirdiği kazalar yüzünden 7 kez ölümden dönen 44 yaşındaki Mehmet Övet en son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 yıl yatalak kaldıktan sonra yeniden ayağa kalktı. Vay be abi, helal olsun. Geçmiş olsun da. Sanki ne bileyim abi, vuruldu, elektrik çarptı, yüksekten düştü, araba kazası geçirdi. Yani Azrail ile aranda şahsi bir meseleymiş gibi gelmeye başladı bana. Valla defalarca yüksekten düşen 44 yaşındaki Mehmet Övet denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, kurşunlanmış, elektrik çarpmış, trafik kazası geçirmiş ama yaşama sıkı sıkı tutulmuş. Ya bu dünyada Allah korusun ya dediğimiz ne varsa abinin hepsi başına gelmiş. Bu ne abi? Geçirdiği kazadan sonra %79 engelli raporu alan Mehmet Övet şimdi Marmaris plajında mısır tezgahı işletiyormuş. Trafik kazası geçirmeden önce elektronik işleriyle uğraştığı için de Sky Mehmet olarak adlandırılan Övet lakabı da getirdiği gibi kazadan sonra işte artık kedi demeye başlamışlar abiye. Kedi gibi 9 canlı. Vay be. Başka ne oluyor da bitiyor? Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Kadın sürücüyü dövdü, kısa saçlıydı, erkek sandım dedi. Buyurun. Nereye gidiyoruz ya? İstanbul'da motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklette otomobilden inen kadın sürücüyü yavrum yumrukla dövmüş ya abi. Oş oş. Kendini savunma şekli de bu. Kadın olduğunu bilmiyordum. Şimdi öyle mi yapıyoruz, ne yapıyoruz? Haberler mi? Birazdan mı? Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine bakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlik, sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın. Hanımefendiler, beyefendiler, Arif Güven Showtime radyonuzda.
2: Canlar ciğerler, ayrılmayın, geliyoruz.

0: acil olur, yetikari. Buradayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Canım kardeşim, günün konusuyla alakalı çok da keyifli mesajlar geliyor. Nedir günün konusu diye soracak olursanız, dediğimiz gibi küçükken zenginlik belirtisi sanılan olgular nelerdi? Ki Mehmet Ali abimiz miydi? Tıkla bak, ver bir örneği bir daha.
1: Arif'im, bizim sokakta 3 tane televizyon vardı. Onlardan biri de bizdeydi. O yüzden kendimizi çok zengin hissediyorduk. En başta ben zengin hissediyordum.
0: 0530 071 4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Velhasıl yazınız, yollayınız. Küçükken abi onu görünce zenginlik diye düşünüyordum dediğiniz ne vardı? Bundan bahsediyoruz. Bu ne? Dur bakayım abicim. 112'ye muhabbet kuşum öldü. Beni teselli edin çağrısı. Hadi bakalım. Muş'ta 112 acil çağrı merkezinde 8 aylık sürede canım kardeşim 380 bin çağrıya cevap verilmiş. Gelen bazı ihbarlar çalışanları şaşırtmış. Bayağı haberi uzun tutmuşlar. Kısa kısa böyle bir vereyim istiyorum. Bolca rakamlı işte, bu kadar telefon geldi, bu kadar asılsızdı diye. Günlük olarak 1500 ila 2000 çağrı alıyorlarmış. Bu asılsız çağrıları azaltmak için bir takım çalışmalarda bulunmaya başlamışlar. Çünküsü abuk subuk sebeplerden dolayı maalesef 112'yi meşgul ediyormuşuz canım ciğerim. Bak der ki 112 acil çağrı merkezi çağrı karşılama personeli Hatice Kaymazer, görevlilerin gelen asılsız ihbarlarını eleyerek gerçek vakalara ulaşmak olduğunu söylüyor. Gelen asılsız ihbarlar birimlere aktarılıyor. Nerede bu muhabbet kuşu durumu, nerede ya? Haberi çok uzun tutmuşlar ya. Dur bakayım. Muhabbet kuşum öldü diye sabahında teselli isteyen insanlar da olabiliyor. 112'ye mi telefon açıyormuş, muhabbet kuşum öldü beni teselli edin diye. Okul isteyen oluyor, proje isteyen aramalar geliyor. Bir teyzemiz sürekli haberleri izleyip bize anlatıyor. Bildiğin 112'ye telefon açıp izlediği haberleri mi anlatıyormuş? Bir beyefendi kendisini gizli polis teşkilatından zannedip kayıp vakaları bize iletmekle meşgul. Her nöbette sürekli olarak bu kişiler arıyorlar. Ya gençlik yani. Şimdi tabii ki de yani evcil hayvanı ölen arkadaşlar tabii ki çok zor şeyler yaşayacaklar, yaşıyorlardır. Buna itirazım yok. Muhabbet kuşum öldü beni teselli et. Tamam da yani şimdi şöyle söyleyelim, 112 deyince İlk gelen kelime ne? Acil değil mi? Muhabbet kuşum öldü teselli edin. Bu acil durum mu? Tabii ki de değil. Dolayısıyla belki de bu insan yüzünden ne bileyim abi. Hani kan kaybından vesaire vesaire çok daha kötü durumda olan insanlar vardır. Umarım böyle şeyler yapılmıyordur bizim kitle tarafından. Buyurun. Bu haberi mi yolladılar bana? Çiçeğim bu nedir? Hakikaten söylüyorum ya. Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı bak 1 TL ya, bildiğin 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti diye böyle bir haber var. Bu mudur diyorsun ya? Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma isimli kitabında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle kendisine 1 liralık ya bir tazminat davası açmış. Velhasıl Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti. Bana kalırsa kazanamayacağını bildiği için bence 1 TL'lik tazminat davası açmıştır. Tabii canım ya. Bir de kurban olduğum için 1 TL ya, 1 TL'den bahsediyoruz. Yani niye bu mahkemeler oynayacak mı abicim ha? 1 TL'lik bir dava nedir arkadaş? Hakikaten söylüyorum ya. Ya buna mı bakmışlar? Malumunuz mahkemelerde dava dolu arkadaş. Benim hani bizzat benim 3 seneden beri bekleyen, sürekli ertelenen ki önümüzdeki ay galiba. Bu 1 TL'lik davaya mahkeme üşenmemiş bakmış ve sonuca mı varmış yani? Al. Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin diyen teyzeden ne farkı var bu olayın? Ne farkı var abi? Bu da meşgul ediyor. Geçelim kurban olduğum geçelim. Günün konusu. Birazdan. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler, sakın bir yere ayrılmayınız. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Döndüğümüzde zaten günün konusuyla ilgili gelen mesajlara bakacağız.

0: Arifliyiz. Kırklareli'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton. Adamsın.
1: Selam Marif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
2: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
3: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni, anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
6: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
7: Ana bahabbek ya habibi, seviyorum seni Arif abi.
8: Allah razı olsun abi, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın, iyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
9: Selamünaleyküm, sesinizi duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım, bura Balıkesir, manyas kızı kısa.
10: Arif abi, süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
11: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
12: Selam Arif. Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

buradayız. Hanımefendiler, beyefendiler, mali buduz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız canım ciğerim. Şimdi günün konusu dediğimiz gibi keyifli bir konu, nostaljik bir konu. Çünkü çocukken zenginlik belirtisi sanılan bazı şeyler vardı, olgular vardı, öyle söyleyelim. Arkadaşlarımıza sorduk. Mesela gelmişti işte, baba diyor sucuklu yumurta. Şimdi her sabah abi olabiliyorsa olabiliyor. Tabii de eskidenler de haftanın bir günü sucuklu yumurta. Dolayısıyla da evet abi kendimizi zengin hissediyorduk dedi Hakan. Bakayım, kurban oldum. Nevzat'ım yollamış böyle bir Walkman fotoğrafı. Diyor ki böyle bir şey almıştı annem. Kulaklığı takardım. Bir tane de Ferdi Tayfur'un Ben de Özledim kaseti vardı. Hep onu dinlerdim. Sokak sokak gezerdim. Hava atardım. Kendimi zengin hissederdim. Hakikaten ya. Walkman'ler vardı ya. Vay be baba. Mehmet abi söyleyince aklıma geldi. Arif, Zonguldak işçi kentidir ve maden işçileri o zamanlar şehrin en zenginleriydi. Benim babam da maden işçisiydi. Sabah siyah beyaz televizyonumuz vardı. Her akşam komşu, akraba ne ararsan bizim evde oluşurduk. Evet, zenginlik belirtisiydi. Herkeste televizyon yoktu. Mahallede bir iki kişi de vardı. Bütün mahallede onda toplanırdı. Bizim mahalleye de vallahi söylüyorum bak. İlk renkli televizyon bize geldi abi. Hiç unutmuyorum, bir pazar günüydü ve dolayısıyla şimdi benim de çocukluğumun böyle hiç hani birçoğumuzun herhalde muhtemelen kahramanlarından birisiydi. Michael Knight, hatırlıyor musunuz? Tabii canım. Kit'ten bahsediyorum. Evet abi. Kara Şimşek. Sonrasında biliyorsunuz değil mi? Şimdi o Kara Şimşek, gerçekten söylüyorum. Yani o dizide oynayan araba şu anda Türkiye'de müzede. Hatta reklamları çekildi. Daha doğrusu bir firma kullandı. Kara Şimşek malibunuz inşaat işine girmişti. Velhasıl abi renkli televizyon gelince ben hep o, yani çocuksun dolayısıyla da o Kara Şimşek'in ne renk olduğunu çok merak ediyordum. Renkli televizyon geldi, kurban oldum, baktım araba yine kara yani. Dedim oğlum boşuna Kara Şimşek dememişler yani. Vay be, Kara Şimşek bir de niye deniliyordu? Mercimeğe mi? Tabii canım ya. Vay be, ne günlermiş kurban oldum. Televizyon programlarını izleyicilerin çektiği fakslar bana hep zenginlik belirtisi gibi gelirdi. Kemal'im yollamış. Hakikaten böyle bir durum vardı değil mi? Faks çekiliyordu. Ne kadar çok faks geldiğiyle alakalı, programın ne kadar çok tutulduğuyla alakalı o fakslar yere saçılıyordu böyle. Vay be, ne günlerdi abi. Eğer birinin dişleri seyrek ise ben onun ileride zengin olacağına işaretmiş gibi algılıyordum demiş. Allah Allah, ilk defa duyuyorum bunu. Vallahi söylüyorum. Pazardan değil, manavdan alışveriş yapmak bak zenginlik belirtisi. Tabii canım, biz pazara çıkmıyoruz, manavdan alıyoruz. Vay be. Oy oy. Abi uzun siyah palto giyen herkesi zengin sanıyordum. Evet ya. Mafya babası vari. Deme böyle, uzun siyah palto zenginlik belirtisi. Bakayım bakayım bakayım. Selamlar, alemin kralı adamın dibi Arif Güven, Keşan'dan Kudret, iyi yayınlar, eyvallah kurban oldum. Bakayım ne gibi belirtiler var, bu ne, dur bakayım. Ailelerin yazın yazdıklarına ya da otele tatile gitmesi. Diyor ki biz Afyon'da Kaplıca'ya gitmiştik, çok havalı gelmişti. Tabii canım, tatile gitmek o zenginlerin işiydi malumunuz. Evde diyor müzik seti olması, markası önemli değil, yeter ki mıknatıslı cam bir kapağı vardı. Evet ya, altta böyle bölüm olurdu, mıknatıslı böyle bir camdan böyle kapak olurdu, o kapağı açardın değil mi, üzerinde pikabı olurdu, hatta vitrin gibi olurdu aşağısı, öyle söyleyelim yani. O acayip böyle bir zenginlik belirtisiydi, bizde vardı vallahi söylüyorum yani. Atari salonuna gidip tek seferde en az 10 tane jeton almak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Bu nedir bakayım? Bir yanımda anneannem, bir yanımda babamın elini tutmanın sadece zengin ve refah seviyesi yüksek çocuklara özgü olduğunu düşünüyordum. Seninki çok basitmiş ya. Çocukken bazı şeyler bize zenginmiş gibi hissettiriyordu. Ya da birlikte görünce aa bunlar zengin falan diyorduk. Bunlardan bahsediyoruz bakayım. Evde her akşam çıkan etli yemekler, her gün farklı yemekler, sabah kahvaltısında Nesquik falan diyor. Eyvallah, marka gitti ağzımızdan da yapacak bir şey yok. Dubleks evde oturmak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Tabii canım, evin içinde merdiven var abi. Düşün yani, evin içinde merdiven var. Tabii ki zenginler yani. Tekerlekli ayakkabısı olan çocukların aileleri hep zengin sanıyordum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Konu muhtemelen anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Tütem velhasıl 0530-071-4355. Neden bahsediyoruz? Küçükken zenginlik belirtisi sanılan bazı olgulardan bahsediyoruz. Yazınız, yollayınız. Tıkla sen de şuna bir.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir

0: teşekkürler dostlar. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi çok güzel. Acayip keyifli mesajlar var. Bakalım bakalım bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Benim kardeşim. Eskiden köy derken Almanya'dan arabayla her geleni zengin zannederdim. Hakikaten ya. Bir de bir ara böyle bir akım vardı anladığım kadarıyla. Benim çocukluğumda Almanya'dan bizim de akrabalar geliyordu. Mutlaka onların böyle bir şap, tüylü bir şapkası olurdu abi. Vallahi söylüyorum ya. Çikolata getirirlerdi, kot getirirlerdi. Vay be. Almanya'dan. Dur bakayım. Abi biz bahçeli evde oturuyorduk. Apartmanda oturanları zengin zannediyordum. Şimdi tam tersi oldu. Herkes bahçeli evlere kaçmaya çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Buyur. Güneş gözlüğü takanları zengin zannediyordum abi. Evet olabilir. Doğru bir tespit. Günün konusu. Küçükken, çocukken zenginlik belirtisi sanılan olgulardan bahsediyoruz canım ciğerim. Bakayım. Saçı güzel, bakımlı kızları görünce hep çok zengin olduklarını zannediyordum abi. Eyvallah canım kardeşim. Dubleks ev, evet haklı olarak gelmiş. Bakayım. Bir araba markası verilmiş. O arabaya sahip olan herkesi zengin zannediyordum abi. Evet, doğru. Firma isimleri veriyorsunuz ama tabii ki bunları söyleyemiyoruz. Bir firmadan bahsedilmiş, uluslararası bir firma. Oraya gidip hamburger yediğimizde kendimi zengin hissediyordum abi. Okulun 5. teneffüsünde kantine gidebilmek. Fakir olan bizler ilk teneffüste diyor seçimimizi yanlış yapmış oluyorduk. O düşünsene her teneffüs kantine gidiyor. Zengin belli abi. Kalite marka ayakkabı giymek, eşofman giymek. Evet ya zenginlik belirtisi bir zamanlar oydu yani. Bakayım bakayım. Markalar olduğu için canım ciğerim hakikaten söylüyorum onları söyleyemiyoruz. Meyve suyu, muz, kivi zenginlik belirtisiydi abi. Çok cepli pantolon giymek Allah Allah. Şişman çocuk diyor. Benim için hep zengindi abi. Kesin ailesi zengindir ve çok yemek yemekten şişmiştir diye düşünüyordum. Kırmızı herhangi bir araba. Kırmızı renk benim için zenginlik statüsüydü. Allah Allah. Yaygın olmadığına göre çocuk aklıma göre... doğru söylüyorsun. Olabilir. Babasının polis ya da asker olması benim için zenginlik gösterisiydi abi. Atari'si varsa benim için zengindi. Evet ya Atari. Ha? Vallahi. Şimdi yok diye biliyorum. Bu sebepten dolayı söylüyorum. Böyle bir bisiklet vardı. BMX yazıyordu abi. Hatırlıyor musunuz? Ben çok istemiştim. Ama bana Pinokyo almışlardı. Pinokyo diye bisiklet vardı. Hatırlıyor musunuz ya? Nasıl nostalji oldu ya. Bu ne dur bakayım. İlkokulda arkadaşım sınıfa gelen bir velinin üstündeki mantoda parlak düğmeleri görünce bana çok bilmiş bak bunlar çok zengin. Düğmelere bak demişti. Parlak kıyafetler zenginlere ait. Olabilir öyle bir algı olmuş olabilir. Balkonlu, kaloriferli, apartman dairesi kesin diyor zenginler abi. Öyle bakıyorduk. Eyvallah. Bolca marka vermişsiniz gençlik. Her sabah kahvaltıda bak sucuklu yumurta yemek diyor. Zenginlik belirtisiydi abi. Her sabah. Kumandası olan bir televizyon varsa. Evet zenginlik belirtisiydi. Kumanda gibi sürekli televizyona koşup kanal değiştirdim. O minicik ellerimle diyor. Ya evet kumanda olmayınca televizyonun kumandasının olmadığı dönemlerde ailenin en küçük çocuğu televizyonun kumandasıydı abi. Ben benim biraderden biliyorum yani. En küçük oydu. Allah rahmet eylesin. Baba şey derdi. Değiştir şu kanalı derdi. Ona basardın. Değiştir. Ona basardın. Değiştir. Tamam bu iyi derdi. Bir de şöyle bir şey olurdu. Hazır da ayağa kalkmışken mutfaktan su getir olurdu. Vay be. Sene 98 ilkokula yeni başladım. Bilenler bilir. Show TV'de Power Rangers dizisi vardı. Yeşil. Bunu bilmiyorum. Velhasıl oyuncağını almış. Zengin hissetmiş kendisini. İyi güzel. Kesinlikle Barbie evleri abi. Evet doğru söylüyorsunuz ya. Annemin diyor. Eyvallah teşekkürler. Yine marka vermişsiniz yavrum. Markalar okuyamıyoruz. Kurban olayım yapmayınız. Dedem muzu halden kasayla alıyordu. Kendimi acayip zengin hissediyordum. Bir kasa muz hakikaten ya. Şu an olsa şu anda da ben kendimi zengin hissederim yani. Bir kasa muz abi. Üstünde meşhur maymun resmi olan bir kıyafet markası vardı. Malumunuz bizim çocukluğumuzda hakikaten çok popülerdi o. Şimdi söyleyemiyoruz tabii de. O markadan alınca kendimi çok zengin hissederdim abi. Yes. plaj gibi yerlerde terlik yerine beyaz spor ayakkabıyla dolaşınca kendimi çok zengin hissediyordum abi. Beyaz spor ayakkabı plajda. Allah Allah. Yavrum bir dünya mesaj var. Kurban olduklarım. Teker teker gelin. Işıklı ayakkabı. Evet ya. Doğuz Paşa düşman ayağa bakar. Babamın sözü buydu diyor. O dönem böyle kandırıyordu beni. Almadı. Artık yollamayınız çünkü vallahi söylüyorum yani bak bugünü değil abi bu haftayı bitirecek kadar mesaj geldi. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi abi sadece mesajlara bakmaya devam etsem herhalde bir Ekim'i bitiririm gibi geliyor bana. Yani Ekim biter. Artık yollamayın baya bir mesajımız var. Birazdan da bakacağız zaten.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Arif, sıcak su gibisin. Hem yakıyorsun, hem yakıyorsun.
1: Patlak teker değiştirirken bile seni dinleriz Arif Güven.
2: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
3: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
4: Arif Güven, idolsün, idol.
5: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
6: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
7: Arif Güven, Showtime. Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
10: Radyo merhaba, reklamlar.
11: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
12: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlemden gerçekten korkmaya başladım.

0: artık sen. Ben karışmıyorum abiciğim.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. İki bayadan beri buradayız. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Buyur. Doğru bir tespit mi? Doğru bir tespit abiciğim. Kel olan ve göbekli olan herkesi zengin zannediyordum abi. Doğru.

0: Dolayısıyla da vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar tepki verdi mi? Şimdi ilk defa denk gelenler varsa bilmiyorlar. Abi söylemekten acayip keyif alıyorum. Ben bu Röpteşember deyip kelimesini kullanmaktan müthiş keyif alıyorum. Ama günlük hayatta hiç kullanamıyorum yani. Dolayısıyla hevesimi alayım ya. Röpteşember, Röpteşember, Röpteşember. Bir o bir de karton PR. Niye bilmiyorum abi. Söylemekten acayip keyif alıyorum yani. İnteraktif bak bunu da çok seviyorum. İnteraktif hani onu belki hani programda kullanabiliyorsun ama. Yavrum karton PR'i. Röpteşember'ı hiç kullanamıyorum ya. Vay be. İyi oldu, güzel oldu. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlarımız başka neler yollamış. Ayakkabı kutusuyla başlayan bir mesaj var. Anladım ben onu yavrum. Yemezler çiçeğim. Evet ya bak tespitin tilla olmuş. Tespitin kralı olmuş. Şimdi söyleyince birçok insanın gözünde canlanacak abi. Aslanlı kapı zilleri vardı hatırlıyor musunuz? He? Hatta gözleri kırmızı kırmızı yanardı böyle. Mesela bir evin kapısında o aslanlı kapı zilinden varsa baba zengin, kesin zengin yani. Vay be, vallahi söylüyorum. Bomba tespit. Akülü araba abi. Hep marka vere vere söylemiştiniz ya yavrum bu markaları okuyamıyoruz kurban oldum ya. Ha? Işıklı spor ayakkabı giyen kim varsa benim için zengindi abi. Akülü araba bir kez daha gelmiş. Çok istedim küçükken de alamamışlardı. Büyüyünce de ne bu muhabbete maruz kal. Eyvallah canım kardeşim. Şimdi olmadığı için bak bunu söyleyebilirim. Şu anda yok mesela. Diyor ki bizim zamanımızda Dreamland'a gitmek zenginlikti. Evet Dreamland diye bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Vay be. PlayStation sahibi olmak benim için zenginlikti abi. Void be. Bilgisayar sahibi olmak 90'larda tabii canım. Havuzlu sitede oturmak. Oo baba ne diyorsun? Havuzlu site. Kolejde okumak doğru. Hakikaten yani sadece zengin çocukları kolejde giderdi. Işıklı ayakkabı bir daha gelmiş canım kardeşim. Bana hala da oluyor abi demiş. Kasada sıra beklerken öndeki müşterinin ürünlerini geçir geçir geçir geçir bitmiyor. Ben kesin bu zengin diyorum. Evet ya. Beslenme çantasında muz olan herkes benim için zengindi. Bizden başka herkesi zengin zannederdim. Epey kötü bir çocukluk geçirmişim diyor. Beslenme çantasında muz. Vay baba ne diyorsun ya? Muz niye öyleydi abi? Hakikaten söylüyorum yani zenginlik simgesi gibi bir şeydi ya. Sine 5 vardı abi. Sine 5'e üye olan herkesi ben zengin zannediyordum. Evet ya Sine 5'e üye olanlar vardı değil mi? Vay be. Ne günlermiş be kurban olduğum ha? Buram buram abi. Varlıklı bir ailede büyüdüğüm için çocukluğumda zenginlik göstergesi sayılan neredeyse her şeye sahiptim. Koçum benim kimsin sen? Yalnız bir keresinde babamın arkadaşının evine gitmiştik ve evin kocaman havuzunu gördüğümde bunlar galiba bizden daha zengin diye üzülmüştüm. Vay be. Arif Güven alay etmeyin ama benim için diyor zenginlik belirtisi kaşar peyniriydi. Tabii canım nerede her evde kaşar peyniri. Kaşar peyniri abi zenginlik belirtisi ya. Ha? Çocukken öyle zannediyorduk yani. Vay be. Aa evet bak bu da abi çok doğru bir tespit. Musluktan sıcak su akıyorsa bir evde ama bunlar zengin. Misafirliğe gittiğimde bilmeden denk gelmiştim. O nasıl bir güzelliktir ya Rabbi diyor. Banyo sıcacık. Musluğu açıyorsun sıcak su. Bir köşe olsa kıvrılıp uyusam o derece güzel gelmişti. Kaloriferli ev. Cennetten bir köşe gibi geliyordu. Sonra bizim evimize döndük. Ev buz. Banyo diyor kutup. Musluğu açıyorsun buz. Evet ya bak bunların hepsi çiçeğim zenginlik belirsiz ama o kadar çok mesaj var ki çok çok teşekkür ediyorum. Kolej bir daha gelmiş eyvallah. Vallahi bir parti daha herhalde bir bakacağız gibi hatta yani çok çok fazla var ya. Belki yarına bile bırakabiliriz. Şimdilik sakın bir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda.
1: Bayanlar baylar radyonuzun sesini

0: Vay be, bir dünya mesaj var. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Hakikaten söylüyorum, hepinize çok çok teşekkürler. Kız meslek lisesinin yanında evde oturanları zengin zannediyordu. Babe 638 İbrahim yollamış. Tabii canım, eve bak. Kız meslek lisesinin hemen yan tarafında. Oh baba baba. Herkes atlamış galiba. Dur bakayım. Evet ya, o maymun figürlü kıyafetlerden bahsediyoruz. Muz tamam da diyor. Aa bak, doğru bir tespit valla. Şikita olunca kesin zengin yani. Çoka krem zenginlik göstergesiydi. Vay be. Benim için zenginlik belirtisi aslan sütü. Eyvallah, kurban olduğum. İsrail'den bir mesaj var ya. Tıkla bakayım bir.
1: Arif, Ayeli Aynar Arif. Uzun zamandır vallahi garip salamadık. Kurban kusura bakma. İyi iş gücü uğraşıyoruz vallahi herkesiyle. Zenginlik ibaresi 90'lı 90'lı bilmem de bizim zamanımız zenginlik ibaresi. Bayram olmadığı zamanlarda alınan herhangi bir çorap bile zenginlik ibaresiydi.
0: Doğru. Vallahi doğru. Doğru yani.
1: Kotayı yani o kadar düşürdük mü diyeyim, çıkardık mı diyeyim artık, nasıl yorumlarsan.
0: Doğru söylüyorsun abi. Bayram gelse de kıyafet alsak diye bekler. Bir de hani of, şimdi fotoğraflar da var. Çocuklara çok cazip gelmiyordur elbette ama bildiğin abi, o hani yeni alınan ayakkabıyı, yeni alınan gömleği, pantolonu, artık her neyse. O bayram sabahını hani bir gece öncesi böyle başının ucuna koymak, onlarla birlikte uyumak. Vallahi söylüyorum ya. Baba kıymetliydi, güzeldi ya. Şimdi sürekli elimizin altında her şey var. Dolayısıyla da çok kıymetli gelmiyor yani. Ki ben de öyleyim herhalde değil mi sevgili dinleyenler? Her gün buraya geliyorum. Dolayısıyla kıymetim kalmadı artık benim de. Beni de sevgili dinleyenler. Bak şimdi bazı uygulamalar hayatımızdan kalkıyor. Beni de Messenger gibi kaldırıp atmazsınız inşallah bir kenara. Tabii canım. Facebook gibi olmam inşallah. Muz yiyebilmek, yeni ayakkabı almak, yamasız, yırtığı dikilmemiş elbise giymek benim için zenginlikti abi. Vay bak, bir şey söyleyeceğim. Bu benim için zenginlikti, hakikaten söylüyorum ki 3 sefer düşmüşlüğüm var, ondan sonra bu hale geldim zaten. Kaykay abi, kaykay. Benim çocukluğumda vallahi söylüyorum, arkadaşlar bak kaykay vardı, aklım çıkardı diyor. Kaykay çok zenginlik belirtisiydi. Evet abi ya. Ben para biriktirip almıştım. 3 sefer düşünce dedim ki bu iş böyle olmayacak galiba. Pateni olan çocuklar. Evet bak, bu da doğru bir tespit. Bazı çocukların patenleri olurdu, kayarlardı. Ve onları ben hep çok zengin zannederdim. Tabii canım. Kokulu silgi olup da fakir olanı görmedim abi diyor. Aa, kokulu silgi. O ucuz bir şeydi ya. Çok özenirdim kokulu silgilere. Kendi çapımda belli etmiyordum sanırım ama diyor galiba. İçime içime oturuyordu. Fakirdik biz diyor. Allah Allah. Bizde yeşil vardı. Kocaman böyle yeşil silgi, hatırlıyor musunuz? İğrenç kokar. Vay be. İster araba, ister yazlık, ister denize gitmek benim için zenginlik belirtisiydi abi diyor. Eyvallah, kurban oluyorum. Antep fıstıklı baklava, cevizli baklava. Cevizli baklayı fakirlerin yediğini düşünüyordum ama diyor Antep fıstıklı zenginlere aitti. Vay be. Krampon alabilmek benim için zenginlik belirtisiydi. Futbolcu kağıdı ve gazoz kapağı çok olan mahallede zengin çocukları zannediyorduk. Gazoz kapağı, o bir şey değil be oğlum. Barbie bebekli evleri olanları zengin zannediyordum abi. Doğru söylüyorsunuz. Dans eden oyuncak araba vardı abi. Kimde varsa onları zengin zannediyordum. Onu hatırlamıyorum ya. Dans eden oyuncak araba. Hafızamda böyle bir şey yok benim şu anda, bilmiyorum. Bakayım. Her perşembe gelen sütçüden annem yoğurt yapardı. O ara bir bardak kahvaltıya koyardı. Sıcak süt içince bizimkiler dizisindeki Şükrü Bey'in kahvaltısındaki Ali Bey gibi hissediyordum kendimi. Allah Allah. Abi çok keyifli mesajlar var ya. Buram buram nostalji. Vallahi söylüyorum. Teşekkür ediyoruz dostlar da, artık zaten yollamayınız yani. Evet ya. Vallahi bak şimdi fotoğrafı da yollamışlar. Masaya, hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Masaya monte edilmiş kalem tıraşlar vardı. Benim bir akrabamda vardı. Onları çok zengin zannediyordum ya. Vallahi. Bak diyor ki, bir arkadaşımın evinde görmüştüm. Çok beğenmiştim. Sırf bu yüzden de ailesini zengin, kendisini de çok iyi bir öğrenci olarak görüyordum. Babacığım bak, ben bu fotoğrafı görmeyeli vallahi söylüyorum, yıllar olmuş ya. Masaya monte ediliyordu böyle. Kalemi sokuyordun, bir yandan da çeviriyordun. Evet abi, doğru bir tespit mi? Doğru bir tespit. Fındık ezmesi benim için zenginlik belirtisiydi abi. Bak, ding donglu saat varsa kesin o evde zenginler vardı. Guguk guguk çıkardı ya. Evet abi, zenginlerin evinde olurdu o ya. Vay be. Abi okumuyorsun. Yavrum okuyorum, kurban olduğum da hangi birini? Gerçekten şöyle diyorum daha bak. Tey. 114 tane şu anda bak yeşil yanıyor abi. 114. Evet, o maymunlu poşet yine gelmiş, fotoğrafı da gelmiş, doğru söylüyorsunuz. Bu ne, dur bakayım. Selam abi, yoklamaya geç kaldım, beni de yaz. Oy kurban oldum, çok geç kaldın artık, gidiyoruz birazdan. Canım ciğerim, şimdilik hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime, malumunuz hala radyonuzda. Bir parti mesajlar, bir de olabiliyorsa böyle bir hani F5 yaparız, yazıyorlara da bakarız.

0: Günaydın. Berlin'den selamlar.
1: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
2: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
3: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
4: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Günaydın Arif, Almanya Koblenz'den selamlar.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
3: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
4: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
6: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Kurban olduklarım bir parti hemşeye bakacağız. Dur bakayım mesajlara. Dur bakayım. Bugünkü programın sonuna yetişebildim. Tü. İyi yayınlar. Eyvallah, kurban oldum. Geldin ama geç geldin. Yapacak bir şey yok. Tey. Patron, okumadın ya. Yavrum, okuyorum. Okula servisle gitmek abi benim için zenginlik belirtisiydi. Evet, okula servisle giden çocuklar mali bir zengin çocuklarıydı. Biz tabanvay abi. Tabanvay. Evde klima varsa benim için zenginlik belirtisiydi abi. Evet. 90'larda çocuk olanlarda asıl zenginlik özel okula gidenlerdendi. Tabii canım, kolejden bahsettik onu. Bakalım, yatmadan önce süt içiyorsanız kesin zenginliğiniz abi. Yatmadan önce süt. Kaşar peyniri yemek benim için zenginlikti. Evet, bakalım. Bu liste uzar gider abi böyle. Doğru söylüyorsun. Ben diyor küçükken sarışın olan herkesi zengin zannediyordum. Ne alaka yavrum ya? Otomatik kalem kutusu basınca çekmeceleri açılanlardan. Bu buram buram nostalji oldu. Hakikaten hatırlıyor musunuz bunu? Gençlik. Otomatik kalem kutusu vardı. Basınca şak diye böyle şey açılıyordu. Kapakları açılıyordu. Evet abi. Bunu kimde görsem sınıfta herkesi zengin zannediyordum abi. Kaloriferle evde oturmak, doğru söylüyorsunuz. Evde bilgisayar varsa kesin zenginlerdi abi. Buyur. Muz yemek yine gelmiş. Almancı çikolatası yemek. Almancı çikolatası ne ya? Paten sürmek. Doğru söylüyorsun. Diit marka eşofman zenginlik belirtisi. Vay be. Büyükler lokantada bahşiş bırakınca benim için zenginlik belirtisiydi. Hiç unutmuyorum. Dedem bir seferinde bahşiş bırakmıştı. Çok zengin havasıyla kalktım diyor masadan. Eyvallah, kurban oldum. Kedi sahibi olmak ne ya? Kedin varsa zenginmişsin yani. Ne alaka abicim? Benim için sandalye... Evet, bu da doğru bir tespit. Herkes de olmazdı abi. Sallanan sandalye. Evet. Bir evde sallanan sandalye varsa o evdekiler zengin abi. Kesin zengin. Öyle düşünüyoruz yani. Barbie bebek evi gelmiş. Misafirliğe gittiğimizde sofrada sezon olmayan meyveler varsa özellikle de sezon fark etmez diyor. Muzu görürsem kesin zenginler diyordum. Baba, ne muzmuş bu ya? Hakikaten söylüyorum yani... Benim verdiğim örnekten yola çıktınız, ne yaptınız anlamadım ama bolca muz geliyor yani. Tabii canım, eskiden muz zenginlik belirtisiydi. Şimdi yıllar geçti, muz yine aynı statüye doğru gidiyor yani. Aynı iş yerine aynı evden ayrı ayrı arabalarla giden aile fertleri benim için zengin. Herhalde canım, onlar belli zenginmiş zaten yani. Aynı iş yerine ayrı ayrı arabalarla gidiyorlar. Tey. Rugan ayakkabı benim için zenginlik belirtisiydi abi. Da bitmez ki bu böyle ya. Kurban olduğum. Ketçap yemek. Bildiğin ketçap. Zengin işi sanıyordun demiş ya. Bir gün tatilde annemden rica minnet ketçap aldım. Kendimi diyor harika hissetmiştim. Ketçap yüzünden mi? Ketçapla ketçap işte. Masada yemek yiyenleri zengin zannediyordum abi. Tabii canım, birçoğumuz mali buruz yer sofrası kuruluyordu. Baba çok da keyifliydi ya. Vallahi söylüyorum. Oyuncaklı kalem açacağı. Tavuk yemek benim için zenginlik belirtisiydi. Ayda bir tavuk yerdik. O da bir parça zaten diyor. Allah Allah. Vallahi çok fazla mesaj var, kurban oldum. Bakayım. Bak, duvardan duvara halı denildiğinde halı kaplı duvarlar gelirdi aklıma. O evde ne güzel oynardım diye düşünürdüm. Evet, yani duvardan duvara halı kaplama diye evler vardı. 15 katlı apartmanda oturmak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Her yerinden bir şeyler çıkan fonksiyonlu kalem kutusu. Sınıfta kimde görsem onların zengin olduğunu zannediyordum. Ayda yılda bir dışarıda yenen yemekte ikinci ayran istemek benim için zenginlik belirtisi. İkinci ayran. Ben hiç diyor isteyemedim hiç. Allah Allah. İlkokulda beslenme çantasında haşlanmış yumurta gördüğüm bütün arkadaşlarımı zengin zannediyordum abi. Evde merdiven varsa onu söyledik zaten.

Işıklı ayakkabı gelmiş. Bunu bir fotoğraf yollamışsınız da ne olduğunu çok anlayamadım canım kardeşim ya. Işıl yollamış. Şimdi kurban olduklarım bu kadar yeterli olmuş olsun. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakmamız lazım. Hangi haberler var abi? Niye baktık niye bakmadık dur bakayım. Bir. Geç çiçeğim geç. Benzin döküp karısını. Bunu geç abi. Geç. Buyurun doktora saldırmanın bedeli 6000 TL. Bir doktorla ilgili bir haberimiz daha vardı. O neydi? Maske takmadığı için kendisini uyaran doktor Yağmur Turan'ı tehdit ederek saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Kıymet Dedecik basit yaralama suçundan 6180 lira para cezasına çarptırılmış. Doktora saldırmanın bedeli bu. Parası olan, imkanı olan bilemiyorum. Bunu mu demeye çalışıyorlar herhalde? Doktor pompalı tüfekle doktoru öldürdü. Abi ne oluyoruz ya? Mersin'de tartıştığı meslektaş tarafından pompalı tüfekle vurulan diye gidiyor haber. Geçelim yavrum geçelim hakikaten söylüyorum. Bir F5 yap böyle vermediğimiz

0: kadar yeterli olmuş olsun yani. Vallahi hep böyle dünyamızı daraltacak cinsten haberler var. O yüzden es geçiyoruz. Şey geldi mi? Ya geldi, yazdık zaten. Nevzat'ım kurban oldum. Vallahi söylüyorum, bu helal olsun muhabbeti. Dediğimiz gibi artık senin bir görevin o haline geldi. Düne kadar mesela soruyordu. Abi helal olsun haberi var mı? Ben de her seferinde yok dediğim için artık sormadan yollamaya başladı. Ay kurban olurum ya. Bu ne, dur bakayım. Büyük jetonla telefon açmak. Zenginlik belirtisi. Salçalı ekmeği fakirler yer zannederdim abi. Oy baba, dur bakayım. Kimseye söylemedi. Tekne abi hayalim olacağını bir gün. Eyvallah kurban olduklarım. Çok çok teşekkürler. Bilgisi olan çocuklar zengin çocuklarıydı. Benim gözümde abi. Eyvallah kurban oldum. Ne yapıyoruz öyle mi? Tıkla o zaman şuna bir.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sende öğrendik Arif Bey, bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim, devam, harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
2: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir. Arif Güven, Showtime. Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
3: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
4: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
5: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
7: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
8: Arif Güven, Showtime.
9: Vay be. Canım ciğerim, kurban olduğum, malumunuz artık bugün de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Öncelikle bugün de bu radyo programında dinlemek için bizi tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Kle ve kahraman arkadaşlarımıza hepten teşekkürler. Sağ olsunlar. Amacımız belli. Yüzünüzde bir parça da olsa tabii ki de tatlı bir tebessüm bıraktırtmaya çalışmak. Hatamız olduysa insanız. İstemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Artık biliyorsunuz final helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Olayı böyle bir taçlandıralım istiyoruz. Hani tatlıya bağlayalım istiyoruz. Buyurun. Yolda 450 lira para bulduk, kuruşuna bile dokunmadı diye böyle bir haberimiz var. Temizlik işçisi, canım kardeşim Adem Cevahir, yolda buluyor. Hemen polis arıyor ve parayı sahibine ulaştırıyor. Helal olsun. 450 bin TL'ymiş bu arada la. Ben 450 TL'ye zannettim. 1000 var bunun ya. Vay be. Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Adem Cevahir, teslim ettiğim için ne mutlu bana, yiyebilirdim de diyor ama haram demiş. Ya kurban olduğum, ben niye para bulamıyorum ya, yemin ediyorum. Gittiğim yolumu değiştireyim, ne yapayım? Nasıl buluyorlar bunları ya? Al bak, Nevzat'ım yollamıştı. Sarıyer'de taksi bagajında 1 milyon 800 bin TL unuttu. Abi nasıl bir paradan bahsediyorsun sen ya? 1 milyon 800 bin TL'yi arabada unutmak nedir ya? Deliririm. Yemin ediyorum bak, deliririm. Hele ki bulunmazsa tövbe yarabbim. Herhalde Huni ile gezerim kafada yani. Almanya'dan İstanbul'a gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında valizi unuttu. Bagajı açan taksici içi para dolu valizi park etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz sahibine ulaştırıldı. Valizi teslim alan sahibi çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde 300 bin lira burada da 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ederim. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptığı için kısa zamanda parayı buldular. Kendilerine minnettarım demiş. Şşt. Mükafat, ödül, para. Hani buldun, helal olsun deyip ha? Vallahi bir şey de vermemiş yani. Aa dur, günahını almışım. Diyor ki hatta bir miktar para teklif etti. Almadım ben, kesinlikle almam. Abi alsaydın ya. Oğlum ben de bu kadar mı paracıyım ya, demiyordum. Bak şimdi helal olsun haberinde bir de şöyle bir görüntü var. Ne kadar güzel ya. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket. Nedir hikayemiz? Hendek'te bir genç arabasını durduruyor. Oğlum ne güzel insan mısın sen ya. Hikaye ne biliyor musunuz? Hikaye şu. Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde yürekleri ısıtan bir görüntü ortaya çıktı. Haberi böyle vermişler. Şimdi ufacık bir çocuk düşün. Boynundan büyük de kağıt toplama aracı düşün. Velhasıl çocuk karşıdan karşıya geçemiyor. Araba, çünkü kağıt toplama şeyi, o zabazingosu çok yüksek, büyük yani. Çocuk zorlanıyor belli yani. Kaldırımdan karşıya geçmek isteyen küçük çocuğa ismi öğrenilmeyen genç yardım elini uzattı. Boynundan büyük kağıt toplama arabasını taşımakta zorlanan çocuğun arabasını tutarak akıcı trafikte karşıdan karşıya geçmeyi sağlayan yardımsever genç insanlık dersi verdi. Arabasını durduruyor, arabadan iniyor, çocuğa yardım ediyor, yoluna devam ediyor. Helal olsun, vallahi söyleyeyim ya. Gelmiştir muhtemelen şimdi, hani kral bugün de dağılma vakti geldi diye, ki gelmiş. Oy oy oy oy oy. Çok çok teşekkürler. Dağılma vakti geldi kral. Görüşmek üzere. Eyvallah, kurban olduğum. Buyur, tekrar görüşmek üzere. Eyvallah. Abi neyin kafasını yaşıyor insanlar? Öyle para unutulur mu? Doğru söylüyorsun ya. O kadar para, bir şey söyleyeceğim. Bak sallıyorum abi, benim şu anda evimde olsa aklım orada olduğu için program yapamam, yemin ediyorum yani. Tabii canım. Hesap kitap yapmaktan program yapamam abi. Ne oldu o paraya acaba diye. Neyse, uzatmayalım. Canım kardeşim, biz bugün de müsaade istiyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Bay bay.

0: Harbiden çok gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Long side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916.
1: Speed Catering.
4: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Duisburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172

0: 211 66 15. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak ne farkı.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
10: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
11: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallah billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg. Lezzetin orijinal.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün

0: ışıltısı, yarının değeri.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu,

0: Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: Gaziantep'te 51-51.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme

0: hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo merhaba, reklamlar sona.

sevdamı, Manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ateşin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz